Havada yer dinle Buda. Ciudad'da yer dinle Soit. Konya'da dür darım. Lansi gildut ne deyen. Yer atmış tanagim ağam. Müzikka mängi basadam.